Pamulah dioke jalan Bantul Sugeng Dalu Miko Stres Mas Giman. Kula nyuwun lagu aja ngono. Salam kagem Pak Yanto Candi Abang, Pak Yudi, Pak Rimbang, Pak Ipul, Mas Rian, Ahai, Mbah Noyo, Bu Sri Bonagung, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Parina, Bu Samini, Mbak Yeni, lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Kok pindang datine. Sugeng Dalu Mas Giman, Pak Damaskes Kintun. Lagu menika aja gelo. Salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Pak Tujo, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sardio, Mbah Suro, Pak Mbah Suro Tricik. Roma Jingadiono, Pak Tupar, Mas Toro, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Sri Utami, Bu Asri Goprak, Bu Pipit, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanuase, Bu Sartika, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Mbak Susi, Ayuki kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sutresno budaya semoga langkung rumiyin kabiyarsa wonten Pak Guru Sayur Asem lan Delkun.